Havada yer beni bu da. Suda yer beni soyut. Koni de düğü darım. Lansi gildut mü deyen. Yer otmistan agimaa. Muusikka mängimä saadakin.